98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Birazcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Enetimizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
2: yaşatır evi çaysıyla, yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu.
6: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 2 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, son dakika gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince her zaman olduğu gibi sıcak başlıklarla programımıza başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Sıcak bir gelişme, başsavcılık harekete geçti deniliyor. CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek. Tabii bu bir süreç, uzun bir süreç. Başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama yapılmış. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerine arama, el koyma işlemi gerçekleştirildiği belirtilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen'in tutuklanmasına karar verilmişti. Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülen Aydın, Melda Danışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı. Serbest bırakılmıştı bu kişiler, değerli dinleyenler. Tabii ki süreç sürüyor. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok kırılgan bir dönem yaşanıyor. Hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem de Özgür Özel tarafından çeşitli açıklamalar yapılıyor. Detayları ve daha fazlasını programımızda bulabileceksiniz. Birinci sayfa programında. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında buradayız.

Sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu da değildir. Vazifesi de bu da değildir. Meclis başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya devam ediyoruz ifadelerini kullanmış. Ve bir soru daha sorulmuş. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararı ile ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ifadelerini kullanmış Numan Kurtulmuş. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak meclis kayıtlarını aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi grubundan gelen CHP grubunun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında Özgür Özel'in grup başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki genel başkanlık tabelasını kaldırarak grup başkanı tabelasını koyduk. Biz meclis başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız ifadelerini kullanmış Numan Kurtulmuş'un detaylıca açıklamaları var. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş değerli dinleyenler. Az sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları var, önemli açıklamaları var, onları aktaracağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, sonrasında buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini savundu. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat saptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini duyurdu. Trump ayrıca İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirtti. Hürmüz Boğazı mutabakatı haftaya sonuçlanabilir ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump, İran tarafından da bu konuyla ilgili bir yalanlama gelmiş, henüz bir anlaşmanın olmadığı yönünde bir yalanlama yapılmıştı İran tarafından. Ayrıca İran, Amerika'ya ait ticari bir gemiyi seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki operasyonlarının devam edeceği noktasında açıklamaları var. İran'dan İsrail ve Amerika'ya Lübnan uyarısı deniliyor. Trump'tan İran'la görüşmeler devam ediyor mesajı, yine Trump'tan İran müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin bir değerlendirme yapılmış, detayları ve daha fazlası yer alıyor haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından gurur duyduğunu belirtti. Tom Barak bu açıklamayı sosyal medya hesabından yapmış değerli dinleyenler. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye edildi denilmiş. Eczacıbaşı Fenerbahçe'den ayrılan Aslı Kalaç'ı transfer ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 şehri birbirine bağlayacak dev projenin müjdesini verdi. Siyasete ilişkin pek çok hususta çarpıcı ifadelerde bulundu değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz dedi. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim derdimiz Türkiye'dir, Türkiye yüzyılı inşasıdır ifadelerini kullanmış. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş. Bayram tatilinde trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı millet hepimizin yüreğini dağladığı ifadelerini kullanmış. Evet, dün açıklamıştık, bu rakamın, toplam rakamın 70 kişi olduğu açıklandı. Bayram tatilinde trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızı kaybettik. Gerçekten Türkiye'yi yasa boğan trafik kazaları ardı ardına geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza değerli dinleyenler. Yine sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Haber başlıklarında aktaralım. Balıkesir'de çapa makinesinin altında kalan bir işçi hayatını kaybetti deniliyor. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları var. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da hafta sonu 88 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış Birleşmiş Milletler tarafından. Adana'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Malum hava sıcaklığı arttı. Yine hem Adana'da hem de diğer illerimizde ormanlara giriş yasağının bir an önce uygulanması gerekiyor. Aslında beklenmemesi gerekiyor. Hem valilikler hem de diğer bakanlık yetkilileri tarafından, kolluk kuvvetleri tarafından bu yasakların ivedilikle alınması ve harekete geçilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarında maalesef binlerce dönüm arazinin yanmasının yanı sıra birçok vatandaşımız da yangınlarda kaybettik değerli dinleyenler. İşte Adana Valiliği de yangınla mücadele tedbirleri kapsamında 11 Haziran'dan itibaren 31 Ekim tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını belirtmiş. Açıklamada orman içi ve çevresindeki alanlarda yapılacak kaynak işlemlerinde yangın tüpü bulundurulmasının da şart olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce
2: yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında radyonuza değerli dinleyenler. Turist dolandırmaya çalışan taksiciye tarihi ceza deniliyor. Fatih'te bir kişi masaj salonundan düşerek can verdi denilmiş. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amilli futbol takımımız Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Amilli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ise oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları var. Ahmet Spor Başkanı'nı seçtiği yönetim ibra edildi. Ahmet Spor'da Başkan Nahit Eren güven tazeledi. Kulübün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında yönetim faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi. Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren yeniden kulüp başkanlığına seçildi deniliyor. TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yollar ayrıldı denilmiş. Deniz Gül'den tarihi gol deniliyor. Eren Elmalı hastaneye götürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Amilli futbol takımında Eren Elmalı maça devam edemedi denilmiş. Yine bir diğer haberimizde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor, manşet haberlerine değineceğiz. Sakarya'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti deniliyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay soruşturmasında flaş gelişme deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep beyan edilmiş savcılık tarafından değerli dinleyenler. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye edildi denilmiş. Eczacıbaşı Fenerbahçe'den ayrılan Aslı Kalaç'ı transfer ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 şehri birbirine bağlayacak dev projenin müjdesini verdi. Siyasete ilişkin pek çok hususta çarpıcı ifadelerde bulundu değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atacağız bu bölümde. Hangi gazetelerimize bakalım sırasıyla? Gazetelerimizin birinci sayfa manşet haberlerine göz atmaya başlayalım değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi'nin sürü manşetinde midilere 4-0 yol azığı denilmiş. Kadıköy'de şov deniliyor. Kuzey Makedonya ile hazırlık maçına çıkan bizim çocuklar Kadıköy'de gol olup yağdı. Midiler Dünya Kupası'na sayılı günler kala sahadaki performansıyla göz doldurdu denilmiş değerli dinleyenler. Topuk kanı zeka için şart deniliyor. Mirasta satış önceliği ailede 12. yargı paketinden bahsedilmiş. Bu sürmanşette spot olarak yansımış ve 5. sayfada detaylarına yer verilmiş Türkiye Gazetesi'nde. Yazlık satışta memleket revaçta deniliyor. Buca'da rüşvete batmış denilmiş. Çöp dağları ve Phuket tatiliyle bilinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 kişi yolsuzluktan gözaltına alındı. İnşaat firmalarından alınan rüşvette de sabun kod adını vermişler deniliyor. Yargıtay süreci kurultaya engel denilmiş ve 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye deniliyor. Özel Haber Türkiye Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10. defa torun sevinci yaşadığının haberi de yer alıyor. Kaybedecek vaktimiz yok ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada. Kurtulmuş kendiniz çözün, meclisin değil CHP'nin derdi denilmiş. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak yazısına rağmen Özgür Özel bugün vekillere hitap edecek denilmiş. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grup içi ihtilafın tarafı değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi çözmeli ifadelerini kullanmış. Beyrut işgali müzakereyi riske attı deniliyor. Yine bir başka haberin başlığıydı Türkiye Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Bir diğer gazetemize bakalım. Az önce Türkiye Gazetesi'ni sizlere aktardık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nde monarşi tarifi deniliyor. Kılıçdaroğlu cephesi ve AK Parti'nin süreci devlet aklı derin devlet kurguluyor yorumlarına Özel'den tepki denilmiş. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesinden devlet aklı bir şeyler kurguluyor ve AK Parti kulislerinde konuşulan derin devletin işi çıkışını tarihi bir talihsizlik olarak yorumladı. Amerika Büyükelçisi Barak'ın sözlerine işaret eden Özel, monarşi tarif ediyorlar, batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların ittifakı diye bir başka tarifin de peşinden gidiyorlar dedi. Olağanüstü durum MYK'sı deniliyor. Kurultay için gerekli imza sayısına saatler içinde ulaşıldı. Yönetmek isteyen aday olsun denilmiş. 224 aydından imza monarşiye geçiş aşama kaydetti deniliyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin biyografi oyunu deniliyor. Emekçilere tırpan 2,5 yılda 3 günde 60 kişi çıkarıldı denilmiş. Beyrut'u Gazze'ye çevirdiler. Fransa Rus tankerine el koydu deniliyor. Ava sahili tehdit altında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeki haberin altında açlık sınırı ile ilgili bir haber var. 35.174 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 114.000 TL'ye dayandı. 4 asgari ücretli bir yoksul etmedi deniliyor. Eğitimcilerden bir haftalık süre deniliyor. Atama hakları için mücadele eden öğretmenlerle özel okul öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi denilmiş. Detayları Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı önemli açıklamalar var. Bu açıklamaları sizlere aktaralım. Az sonra yurtta hava durumuna göz atarak vedamızı gerçekleştireceğiz.
5: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.

Evet, programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atalım. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor ve güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor denilmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi olan mgb.gov.tr'de değerli dinleyenler. 2 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 3 Haziran Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda her zaman olduğu gibi mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu 120 kilometre uzunluğunda 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük içeriyor. Proje Tokat ve 42 şehri batı illerine bağlayarak ekonomiyi canlandıracak. Türkiye genelinde etkili yağışlar Yeşilırmak, Gediz, Göksu, Seyhan ve Ceyhan havzalarında doluluk oranlarını %90 seviyesine yükseltti, kuraklık riski azaldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 111 milletvekili mahkeme kararlarına karşı çıkarak 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Delegelerin iradesiyle yönetim belirlenmeli, kriz büyümeden çözülmeli ve seçim riski önlenmeli. İran müzakere ekibi, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları durana kadar ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ateşkes ihlallerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Bankaların kimliklerini kullanarak yatırım uzmanı gibi davranan şebeke, 27 şehirde düzenlenen operasyonda 89 şüpheliyle çökertildi. 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına, 15 akaryakıt istasyonu ve dolum tesisine el konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocuklarının doğumunu hastanede ziyaret ederek kutladı. Sümeyye ve bebeğin sağlık durumu iyi, Erdoğan 10. kez dede oldu. 32 yaşındaki Ahmet Cihangard Takalo'nun hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira geldi. Banka paraya bloke koydu, Takalo kendi parasını kullanamıyor. Masak soruşturma başlattı, hesaplar bir aydır donduruldu. Spor. Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor çünkü Mourinho'nun yaşadığı güven ve mali sorunları tekrarlamaktan çekiniyor. Başkan adayı Hakan Safi yüksek maaş teklif ediyor. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın milli maçta dikkat çekti. Aziz Yıldırım gelişim gerektiğini söyledi. Kulüp ayrılığa sıcak bakmıyor, yeni yönetim karar verecek. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi biten Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık 4 milyon euro teklif etti. Icardi kararını bu hafta verecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 94 kuruştan, gram altınsa 6.741 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Çağla'yla yaptık. Saz mı caz mı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Tarkan'la devam ediyoruz. Yalnızlar Treni. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Vallahi şu dönemde varlığı pek dert değil. Ama yokluğunu hep beraber yaşıyoruz. Burcu Fırtın, para para para radyonuzda.
1: Para para para para.
0: Hoppa. Paranız varsa iyi, yoksa paranız varmış gibi kendinizi nasıl gösterirsiniz? Fakat bunu hiç yapmayın çünkü uzmanlar uyarıyor. Kendini zengin göstermeye çalışanları tek bir davranış ele veriyor demiş. Var mı böyle çevrenizde? Hani meteliğe kurşun atar ama bakarsın böyle acayip böyle bir havalar. Bak, lüks bir hayat yaşıyormuş gibi görünen ancak maddi olarak zor durumda olan kişileri anlamak sanıldığı kadar zor değil diyor. Yemeği sen ısmarla de. Ama bir akşam içinde mesela birkaç akşam yemeği mesela. Bir şöyle bir çöksün böyle. Görünüş çağında yaşıyoruz diyor. Evet, maalesef böyle bir şey var. En yüksek sesle konuşanlar her zaman en bilgili ya da en zengin olanlar değil diyor. Özellikle finansal alanda durum daha da karmaşık demiş. Parası olmayan ama zenginmiş gibi davranan insanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. İşte bu illüzyonu nasıl fark edebileceğinize dair ipuçları. Peki niye mesela fark etme ihtiyacı duyuyoruz, onu anlamadım ben. Hani birisi parası yok ama parası varmış gibi göstermeye çalışıyor. Yani lüks içinde yaşıyormuş gibi. Bana ne? Yani bana ne faydası olabilir veya ne zararı olabilir? Şey mi, hani bu gibi insanları gördüğümüz zaman sizden borç isterse... Ha şu olabilir belki, hani böyle gönül ilişkilerinde böyle bir kandırılma durumu olursa o da yapacak bir şey yok. Sen orada gönül ilişkisi değil, sen diğer ilişkiye bakmışsın yani. Para toplumda hala tabu bir konu. Hele ki parasızlıkla mücadele edenler için diyor. Oğlum çoğumuz öyle lan. Büyük çoğunluk ikinci maddeyle uğraşıyor şu an, mücadele ediyor. Zengin görünme çabasında olan kişiler genellikle para konuşmalarından özellikle kaçınır diyor. Bu kaçış kibarlık ya da tevazudan değil, aksine içinde bulunan finansal gerçeğin ağırlığını gizleme çabasından kaynaklanır demiş. Journal of Consumer Research dergisinde yayınlanan bir araştırma bu durumu bilimsel verilerle ortaya koymuş efendim. Çalışmaya göre maddi güvensizlik yaşayan bireyler yalnızca çevreleriyle değil kendileriyle dahi para hakkında konuşmaktan çekiniyor demiş. Uzmanların finansal sadakatsizlik adını verdiği bu durum özellikle çiftler arasında sık görülüyor. Kişiler eşlerinden borçlarını, harcamalarını ya da mali başarısızlıklarını gizliyor demiş. Hatta bu ayrılık sebebi biliyorsunuz. Benzer bir haber vardı hatta, yani bu şey neydi? Finansal sadakatsizlik ya da finansal ihanet diye okumuştuk haberi. Yapılan gizli harcamalar, işte ne bileyim birikimler. Çünkü diyor sahip olmadıkları bir şeyi gösteremezler. Tamam da arkadaş, eşine niye madem kendi böyle bir hava yapıyor? Eşin ya. Hadi mesela belki flört zamanında ya da tavlamak için. Hani bu yolu seçtin, böyle daha böyle gösterişli hareketler falan filan, ama artık eşin neyi hala gizli tutuyorsun? Yani yok paran yok. Bak, para her şey değildir gibi kaçış cümleleri devreye girer demiş. Biz program olarak her zaman bu cümleye muhalifiz biliyorsunuz. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz, bizde para var. Bak çok rahat para muhabbeti yapabiliyoruz, para yok diye. Ama hep savunduğumuz bir şey de var, bu zenginlerin işte kullandığı para her şey değildir, işte parayla saadet olmaz. Ya da zenginleri demiyorum, kapitalistlerin, yani sistemin fakirleri oyalamak için kullandığı cümleler bunlar. Parayla saadet olmaz, para var huzur yok. Sen bir parası olmayana sor bakalım huzuru var mı? Bu kişiler genellikle başlamak üzere oldukları projelerden söz eder ancak işin sonunu getiremezler. Amaçları gerçekten başarılı olmak değil, başarılı gibi görünmektir diyor. Bunu da havalı ama içi boş ifadelerle süslerler demiş. Dikey pazar geliştirmek. Dikey pazar geliştirmek. Oğlum ne biçim cümle bu? Vaa wow, çok havalı. Ne iş? Şu aralar nelerle uğraşıyorsun? Vallahi dikey pazar geliştiriyoruz. İşte markayı yeniden konumlandıracağız ve sinerji yaratacağız. Bak bu cümleler varsa diyor, yoktur diyor yani para. Harvard Üniversitesi'nden psikolog Alan Langer'a göre bu tür karmaşık dil kullanımı bir tür sözlü kamuflaj işlevi görüyor demiş. Var mı efendim çevrenizde böyle konuşanlar, çok teknik? Dikey pazar geliştiriyoruz şu an. Markayı yeniden konumlandırıp yeni bir sinerji yaratıp... Plaza Türkçesi. nin bir benzeri yani. Lancer, güvensizlik yaşayan kişilerin kendilerini daha yetkin göstermek için karmaşık ifadeler tercih ettiğini belirtiyor demiş. Bir tane vardı böyle bir ne demişti burada? Güvensizlik yaşayan kişilerin kendilerini daha yetkin göstermek için. Biri böyle bir ekonomiyle alakalı bir ara bir şeyler söylemişti. Tüm ülke olarak ne söylediğini çözmeye çalışmıştık. Sonra görevden alınmıştı. Elbette diyor, her teknik terim kullanan kişi sahtekar değil. Ancak birinin sözleriyle eylemleri uyuşmuyorsa o kişinin samimiyeti sorgulanabilir demiş. Çünkü asıl cesaret finansal gerçeklikle yüzleşebilmekte yatar. Eksikler, borçlar ve belirsizliklerle bile diyor. Bugünün dünyasında gerçek lüks zengin görünmek değil, maddi durumunu olduğu gibi kabul edebilmektir demiş. Hatta hesap bakiyeniz kırmızı da olsa bile diyor. Aman Allah göstermesin de. Ama şu an evet o kırmızı rengi çok sık görebiliyoruz. Yani bir harcama yaptığın zaman kırmızı uyarı direkt. Bunlar geliyor yani. Efendim bakın böyle yani enteresan tuhaf cümleler kuruyorsa yanınızdaki kişi iş hayatıyla ilgili. Hani mesela bir de şey de vardır arkadaş, hani yaptığın iş ne ki bu cümleleri yani ne iş yapıyorsun ki dikey pazarlama neydi? Hani ne iş yapıyorsun da dikey pazar geliştirmeye çalışıyorsun? Markayı yeniden konumlandırmak. Esnafsın be abi. Hani neyini konumlandıracaksın? Zaten yıllar önce oraya konumlanmışsın sen. Hani yeni bir konumlandırmakla uğraşmaktansa mevcut konumunu korumaya çalışman çok daha mantıklı esasında. Bu tip böyle davranışlar varsa çevrenizdeki insanlarda, psikolog diyor ki efendim para pek yok. Haberiniz olsun, uyarmış olalım.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: yapay zekayla başımız belada, biliyorsunuz hayatımızın artık her alanında mevcut. Bir ara şey olayı vardı, yapay et, biliyorsunuz yapay et üretme. Ne oldu o işler sahi? Bir de mesela normal etten daha mı pahalı olacak, daha mı ucuz olacak? Şimdi onu da şey yapmak lazım, katmak lazım hesaba. Fakat efendim konu bu değil. Adamlar aşmışlar, yapay et, yapay zeka değil artık, yapay insan üretilecek. Bir ara böyle bir koyun klonlama falan var. Neydi, Dolly miydi o? Yıllar önce hatırlıyorsunuz ilk böyle klonlamayla üretilmişti. Dolly olması lazım. Öyle kalmış aklımda. Artık yapay insan. Gerek yok be canım bunlara. Zaten çevremizde yeterince yapay insan var. Oo. Yani. İngiltere'de insan DNA'sı laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başladı. Deli misiniz siz? Genetik hastalıkların tedavisi için geliştirilen bu teknoloji yapay insan üretimi tartışmalarını gündeme getiriyor. Şimdi bak, genetik hastalıkların tedavisi diyorsun. Yani çok insancıl bir durum, evet anlıyoruz. Sağlık açısından iyi de robotlar da mesela üretilirken benzer şeylerden bahsetmiştiniz. En son çevresinde onu üretenlere saldırdı bir tanesi. Yine böyle hani kötü amaçlı insanların eline düşmesin bunlar. Bizimkilere gün doğdu yalnız, yalnızlık hissedenlere. Artık bunlara sararlar, yapay insan. Ver modeli, yaz mesela nasıl istiyorsun model. Şöyle olsun, böyle olsun, fiziksel özellikler, hani görünüm, ruh hali falan filan. Siparişi ver, bir ay sonra kapında. İngiltere Merkezi Sağlık Araştırmaları Vakfı, Wellcome Trust, insan genomu üzerine yürütülen ileri düzey bir sentetik biyoloji projesini finanse ediyor demiş. Proje kapsamında insan DNA'sının sıfırdan laboratuvar ortamında sentezlenmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor diyor. Bilimsel hedef, genetik hastalıkların daha iyi anlaşılması, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması olarak belirtiliyor diyor. Ama genetik hastalıkları mesela benim genetiğimden mi yapacaksın sen bu yapay insanı da, hani onun üzerine çalışıp tedaviyi bana uygun... Anlamadım ki ben onu. Ha bak, uzun vadede bu çalışmaların kanser, kalıtsal hastalıklar ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi rahatsızlıklar için yeni tedavi yolları sunabileceği ifade ediliyor diyor. Hani şey gibi olabilir mi, senin yedek parçan? Hani mesela bir yerde arıza çıktı, Allah göstermesin, hepimizde olan, olabilecek şeyler bunlar. Hemen oradan yan sanayiden ne lazımsa parçayı alıp sana monte ediyorlar. Çünkü senden yani. Oğlum enteresan ya vallahi bak. Bakın, desteklenen araştırmalar DNA dizilerinin yapay yollarla inşa edilmesini ve bu dizilerin hücre sistemleri içinde nasıl çalıştığının anlaşılmasını amaçlıyor. Bak bizimkiler çok farklı amaçlarla kullanır onları. Gider kendi yapayını yaptırır, aynı kendisi gibi. Onu böyle iş yerine koyar, gezmeye gider. Gezmekten kastım... Oho. Bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Hani böyle hanım aradığı zaman, hayatım vallahi şirketteyim, bak kamerayı aç. Orada göreceksin, çalışıyorum şu an harıl harıl diye. Henüz canlı üretimi ya da klonlama çalışması yapılmadığını, projenin insan hücreleri ve genetik materyallerin sentezlenmesiyle sınırlı olduğu belirtiliyor. O insan da yaparsınız siz, ben size söyleyeyim bak. Tamam, böyle hücre falan yapıyorsunuz, genetik materyal falan filan diyorsunuz ama bir de bu işin hani bak, tamam bilimsel amaç gayet güzel, hastalıklarla mücadele, ama bu işin bir de diğer tarafı mutlaka olacaktır. Hani bunun nasıl derler? Askeri tarafı demek istemiyorum, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hani böyle yapay askerlerle mücadele. Hani adam böyle, ya da ne bileyim, hani işte suikastlar muikastlar yapıyor ya onlar, bunlar böyle İngiltere derinleri falan. Hani oralarda kullanıp kendi insanına sıfır riskle bizi mesela onlarla savaştırmak. Bak bunlar da olur, yaz bunları kenara. Tamam, hani şu an çok masum görünüyor, bilimsel amaç falan filan ıvır zıvır, ama hakikaten böyle bir şey yapabilirlerse, ki çalışıyorlar belli, uğraşıyorlar. Çok farklı şekilde bunları karşımızda görürüz. Hani biz işin biraz romantizmine kaçtık ama maalesef tehlike baya baya büyük.

90'lara damga vuran şarkılardan bir tanesiydi. Ali Güven Yolcu. 90'ların son düzlüğünde. Çok sık dinlemiştik bu şarkıyı. Hala dinliyoruz tabii ki de. Efendim, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan. Radyonuz Dim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakıyoruz neler var neler yok. 49 yaşında hazine buldu, hayatı değişti denmiş yani. Ne bekliyorsun? 49 yaşında hazine buldu, elinin tersiyle itti mi? Bak, 49 yaşında hayatının rotasını değiştiriyor efendim. İngiltere'de 24 yıl boyunca perakende sektöründe çalışan Andre Page hayatının yönünü köklü bir kararla değiştirdi. 49 yaşında radikal bir adım atarak arkeolojiye yönelen Page, çok da arkeoloji demeyelim biz ona istersen. Sanki böyle defineyecilik dersek daha doğru olur gibi. Tabii yine siz bilirsiniz, ben işin uzmanı değilim. Arkeolojiye yönelen Page kariyerinin henüz ilk yılında tarihi bir keşfe imza attı. 11. yüzyıla ait 321 adet sikke buldu demiş efendim. Adam döndü köşeyi be. Uzun, bak düşün, yıllarca çalış, bak uzun yıllar boyunca bir hırdavat dükkanını işleten Page zamanla bu meslekte kendini mutlu hissetmediğini fark etti. Para yok. Adamda hayaller var ama beslemiyor. Mutlu hissetmediği mevzu

O yani. Esas ilgisinin geçmişin izlerini sürmek olduğunu anlayan Paige, arkadaşları gaz vermiştir. Vardır böyle ufak tefek defini bulanlar falan vardır yani aralarında. Altın maltın bulanlar. Böyle cihazları falan var ya onların böyle. Demişlerdir ki sen de gel. Öyledir yani. Hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmiş efendim. 2022 yılında şirket varmış. Cosvolt arkeolojide çalışan bir arkadaşının kazı çalışmasına davet edilmesi onun için bir dönüm noktası oldu. Bak neydi? Oxford Arkeoloji ile Cosvolt Arkeoloji'nin ortak yürüttüğü kazılarda Paige 1036 ile 1044 yıllarına tarihlenen 321 adet gümüş sikke buldu. Lan bir sürü orada ekip varken bu mu bulmuş? Bu da nasıl haldır alır karışacak? Karışladıysa orası demek ki. Yani demek ki buna da dediler ki abi sen de şurayı kaz. Bak bu arkeoloji şirketi falan filan diyorlar ya, bence bunlar bildiğin defini arıyorlar ha, başka bir şey değil. Ben sana söyleyeyim bak, hiç samimi gelmiyor bu şirketler bana. Kendisiyle yapılan röportajda burası benim arka bahçem sayılır. Tamam, keşfin onun için hem profesyonel hem de duygusal anlamda büyük anlam taşıdığını belirtti. Yani profesyonel anlamı az çok anlamışsınızdır. Hani profesyonel olarak nasıl bir anlam taşıyabileceğini. Duygusal olarak da tabii hani bundan sonrası hayatı kurtardı. Yani tabii bu 321 sikkenin hepsi onun olmayacak eyvallah ama yani bu işlerden de bunlar kazanıyorlar arkadaş. Yani bunu sadece böyle şey olarak bakmayın. O kadar para buldu. Hani iyi bir maaş alır falan. Hiç sesini bir şekilde alıyor. Gözümüz yok. Tabii şimdi bu gibi hayaller güzel hayaller. Yani gidiyorsun hani define buluyorsun falan filan ama bir bunların yasal olması gerekiyor. En baştan en sonuna kadar yani gerekli tüm izinlerin alınması gerekiyor. İşte o şirket mülket dediğim ayak ondandır yani. Artı bunları mesela genelde yasa dışı yollarla elden çıkartmaya çalışırlar. Öyle olduğunda yakalandığında büyük sıkıntı. En güzeli en baştan sona kadar her şeyi resmi bir şekilde yürütmek. Ha bulursan şansına ne ala tabii ki.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Salmantin kalpsiz bir serseri radyonuzdaydı. Efendim, evlilikler kaç yıl sürer? Bununla ilgili zaman zaman haberler çıktı. Ben ilk şunu biliyorum, ilk okuduğum haber 5 yıl kuralı. Şöyle yani 5 yıl kuralı, ilk 5 yıl riskli. İlk 5 yılı atlattıktan sonra bir 10. yıla kadar gidiyorsun. O dönem yine bir sıkıntı. Sonra 10. yılı da atlatırsan 15'e kadar gidiyorsun. 15'e girince artık bir zahmet devam et yani. Sonra bu bir ara böyle düştü falan. Bakınız 3 yıl falan dendi hatta. Ne 3 yıl krizi ne 7 yıl efsanesi diyor. Yeni nesil evliliklerin ömrü belli oldu demiş. Gerçi hani yeni nesil evliliklerine göre boşanma oranlarının arttığını düşünürsek eğer daha da mı kısaldı süre? Yani nikah balayı sonra ondan sonra boşanma avukatı. Ha bu olmadı mı oluyor. Ara ara oluyor. Onlar tabii ekstra şeyler yani. Aşk hala var ama diyor bağlılık değişti. Nöropsikiyatrist Boris Krulnik'e göre genç çiftlerin büyük çoğunluğu 6 yılı bile görmeden yollarını ayırıyor. Evet çok oluyor çevremizde görüyoruz. Uzun ömürlü ilişkiler artık istisna sayılıyor demiş. Sizin efendim kaçıncı yıldasınız evli dinleyenler? Günümüzde çiftlerin ilişkilerdeki yaşam süresi önceki kuşaklara kıyasla gözle görülür şekilde azaldı. Şimdi önceki kuşaklarla kıyaslıyorsun da o da çok doğru değil. Hani önceki kuşakların yaşam şekli, ne bileyim yaşam anlayışı. Hani çünkü mesela bakıyoruz hani evlilikte ne bekliyorsun? Hani mutlu bir evlilik bekliyorsun gayet doğal olarak. Ama şöyle hani geçmiş kuşaklara baktığınızda hayatları boyunca evli kalıp mesela mutsuz olanlar var. Onu ne yapacağız? Çünkü o zaman hani hem boşanmaya bakış açısı farklı hem de işte hayat şartları vesaire falan filan yani. Şimdi insanlar en azından ekonomik özgürlüğünü alıyor, çalışıyor ki olması gereken bu. Hal böyle olunca hani sürekli böyle bir mutsuzluk varsa da ne bileyim hani o mutsuz bir ömürde ne bileyim. Artık ne 7 yıllık kriz efsanesi ne de ömür boyu sürecek bir beraberlik beklentisi geçerliliğini koruyor demiş. Nöropsikiyatrist Boris Krulnik yeni kitabında bu dramatik değişimi gözler önüne seriyor demiş. Bak bir çiftin yaşam beklentisi 6 yıl. Krulnik Le Figaro'nun Instagram hesabında yayınlanan bir videoda büyük annelerimizin ve büyük babalarımızın birlikteliklerine benzer uzun süreli ilişkilerin günümüzde neredeyse kalmadığını vurguluyor. Ya var şimdi yok diye. Gerçi o da nerede hani komple bitti demiyor da. Bir çiftin yaşam beklentisi giderek kısalıyor diyen Krulnik'e göre günümüz çiftlerinin %60'ı 6 yıl içinde yollarını ayırıyor. %60 ve yarıdan fazlası. Artık inci düğünler 30. yıl ya da altın düğünler 50. yıl gibi. Ha inci düğün öyleymiş 30. yıl. Altın düğün 50. yıl gibi kutlamalar istisna haline gelmiş durumda. Yani zaten evlilikte 50. yılı görmek çok mümkün değil yaşam şeyine baktığımız zaman. Hani kendi yaşam süremize baktığımız zaman yani. Bu düşüşün temel nedeni olarak yaşam koşullarındaki büyük değişimi gösteren Krulnik, bugünün gençleri artık bağlılık fikrine pek sıcak bakmıyor diyor. Evlilik kavramı genç nesiller için öncekilerdeki gibi temel bir hedef olmaktan çıkmış durumda. Krulnik bu yeni yaşam biçiminin sadece romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Gençler artık 4-5 ciddi ilişki yaşıyor. Ortalama 10-15 partnerle birlikte oluyor ve 5-6 farklı iş değiştiriyorlar diyor. Bu özgürlük önceki nesillerden oldukça farklı ancak bir bedeli var demiş kaygı. Ya. Pandemiden bu yana gençler arasında yalnızlık ve kaygı düzeyi hızla yükseldi diyor. Kaygı da tabii doğal olarak mutsuzluğu peşinde getiriyor. Peşinden getiriyor ve mutsuz hem kaygılı olunca da doğal olarak hani yolunda gidiyor bile olsa sen ondan da kaygılanıyorsun. Hani nasıl yolunda gidiyor diye. Oğlum, şu an bu işin yolunda gitmemesi gerekiyor diye. Öyle günümüz şartları bu şekilde. Evet hani önceki kuşaklar tabii ki hani uzun ömürlü olmasını herkes ister. O ayrı bir şey ama hani önceki kuşaklara baktığımızda da tamam uzun ömürlü görünüyor eyvallah ama... Hani şey olayı var ya dışı seni yakar içi beni. Pek çok insanın mutsuz bir evlilik sonrasında hayatlarının sonuna geldiğini de görüyoruz. Yani hani eskiler dediğimizde bu hikayeleri de dinlemişliğimiz var onlardan yani.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve televizyon yayıncıları meslek birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.

Hakan Peker kıpır kıpır bir şarkı unutuluyor mu aşkla radyonuzdaydı. Namit Unay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. De şimdi Feytah Can, aradığım aşk.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

WhatsApp mesajları artık kontrol edilecek denmiş. Hayırlı olsun. Kim tarafından kontrol? Evden değilse sıkıntı yok. Google kullanıcılara mail gönderdi diyor. Geldi mi ki böyle mail? Bakmadım vallahi. Teknoloji devlerinin hayatımızı kolaylaştırma iddiasıyla sunduğu yapay zeka sistemleri artık kişisel sınırları da zorluyor. WhatsApp ve mesajlar gibi uygulamalara kullanıcı izni olmasa bile erişim sağlanabileceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. WhatsApp'ta neler var neler. Tabii sadece bunu şey olarak düşünmeyin. Yani böyle çapkınlık olarak değil. Onlar da vardır da. Ya şimdi kadınları bilmiyorum. Bizim erkeklerde erkek sohbet grupları olur böyle arkadaşlarla, eski arkadaşlarla, böyle samimi olduğun arkadaşlarınla, işte bir çocukluk arkadaşların falan. Hemen hemen tüm erkeklerde vardır bu arkadaş grupları. Lan orada ne muhabbetler dönüyor. Ne dedikodu kazanları kaynıyor. Bence mesela eşinizin, sevgili kadınlar, eşinizin, işte sevginizin böyle WhatsApp'ını karıştırma durumu olduğu zaman öyle hangi kadınla yazışmış diye bakmaktansa bence böyle gruplar varsa bir oraya bakın. Erkek dinleyenler bir tedirgin oluyor biliyorum ama efendim, program olarak her zaman gerçeği söyleme taraftarıyız. Çünkü o gruplardaki sohbetlere baktığınızda o sevgilinizle ilgili fikirleriniz değişebilir. Lan ben nasıl bir adamla berabermişim diye. Ay ay ay ay. Peki. Google'ın yapay zeka asistanıyla ilgili kullanıcıların elektronik posta kutularına düşen yeni bir bildirim, veri gizliliği ve kişisel güvenlik konularında büyük tartışmalara yol açtı. Tamam, mesela baktın sohbete, ne yapacaksın onları? Kullanıcıların haberi olmadan mesajlara erişim mi sağlanacak denmiş. Ya sen eriş. Sen zaten erişiyorsun, biz onu biliyoruz. Şimdi kimse kalkıp da şu tatavayı yapmasın, tatava yalnız. Hani mesajlar uçtan uca şifreli, kimse görmüyor. Onu bir geç onu sen. Onu bir geç. Yani o arkadaşın görmüyordur. Sağdan soldan görmüyorlar ama uçtan uca şifreli adam görmeyecek yani. Ha şu da bir gerçek tabii ki. Uçtan uca şifreli diye oturup senin mesajlarını okuyacak anlamına gelmiyor. Yani milyonlarca, milyarlarca kullanıcı var arkadaş. Nelere bakıyorlardır? Ben daha önce de söylemiştim bunu. Bir takım kelimeler, anahtar kelime dediğimiz... Atıyorum nedir mesela, Amerikan başkanının adı geçtiğinde orada bir uyarı gelebilir ve yani önemli kişilerin ismi geçtiğinde falan uyarı gelir, ona bakarlar güvenlik amaçlı. Sen de uçtan uca korunduğunu sanırsın, o hikaye, o geç onu da. İlk olarak Reddit'te paylaşılan elektronik posta ekran görüntüsüne göre Google'ın yapay zeka uygulamasının telefon, mesajlaşma uygulamaları ve diğer yardımcı servislerle entegre olacağını bildirdi. Niye ki? Tabii bu yine ilk etapta bunların düşündüğü şey reklam amaçlı. İşte nedir, oradan bakıyor bunların ilgi alanı, o arkadaş sohbetlerinde bakarsa telefona gelecek reklamlar belli. O da büyük sıkıntı. Ancak bu erişimin kullanıcıdan izin alınsa da alınmasa da gerçekleşebileceği iddiası tepkilere neden olduğu denmiş. Google da diyor ki istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Zorla yapmıyoruz kardeşim, Allah Allah. Ya, yapma. Bak, istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Çok saçma bir cümle. Yani arkadaş bu özelliği ver. İstiyorsak biz açalım bunu. Hep böyle şey var yani, istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Kaç kişi bunu kapatabilecek? Kaç kişi bunun farkına varacak? Sen bunu kardeşim istiyorsak açabilirsin'e getir yani. Google bu değişiklikle ilgili net bir rehber ya da kapsamlı açıklama sunmazken yalnızca istemiyorsanız kapatabilirsiniz şeklinde kısa bir notla kullanıcılara yönlendirme yaptı. Ancak bak al, ayarın nerede bulunduğu ya da ne ölçüde veri erişimi sağlandığı hala belirsizliğini koruyor. Nereden kapatacağız işte? Kapatın yani, bakın. Onu da biz söyleyecek değiliz yani. Eve giderken mesajları silmesini biliyorum. Bunları da bir zahmet öğren yani. 72 saatlik kayıt ve insan incelemesi endişe yaratıyor demiş efendim. Nasıl yani? Bir diğer dikkat çeken detaysa uygulama etkinliği ayarının açık olması durumunda devreye giriyor. Buna göre yapılan etkileşimler 72 saate kadar kayıt altında tutulabiliyor. Oo. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Ve bazı durumlarda bu veriler insan moderatörler tarafından da incelenebiliyor demiş. Bazı durumlar, hangi durumda işte onu söylesene.
gizlilik tartışmaları alevlenebilir diyor. Yani dediğimiz gibi evet, oturup teker teker bakmazlar ama bu iş iyi bir iş değil. Oradan kalkıp da şey yapmazlar yani. Hani Google eşine mesaj göndermez. Yenge. Google'dan, WhatsApp'tan mesela eşinize mesaj giriyor. Yenge, bu bunlarla bunlarla konuşuyor var ya, öyle böyle değil. Google ihbar servisi. Bak, adı bile ortada. GIS. Google ihbar servisi yani. Yani telaş yapmaya gerek yok bence. Ben hep aynı şeyi savunuyorum. Yine aynı şeyi savunacağım. Zaten her şey kontrol altında. Hani sen gizli mizli falan filan diyorsun. Yok öyle bir gizlilik. Hikaye onlar. Zaten bizim veriler ulu orta geziyor. Çok da şey yapmamak lazım yani. Sadece ne olur temizliğe biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir telefonda. Ki onu hep söylüyoruz yani. Orada bir şeyler dönüyorsa eve giderken bir mesajlara, bir efendim galeriye bir bakın diye. Hayır, sonra başınız ağrımasın diye yani.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: şarkısı.
1: Yaşar seni ezber aldım radyonuzdaydı. Hoppa.
0: Yazmam.
1: Efendim en çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz? Benim Instagram ve Twitter. Twitter'da şöyle okuyorum yani Twitter'da daha çok da. Çünkü sinir oluyorum ondan sonra. Twitter olabilir, Instagram olabilir, TikTok olabilir, Facebook olabilir. En çok hangisini kullanıyorsunuz? Bir soralım size. Neden sorduk? Bakın en çok kullandığım sosyal medya uygulaması kişiliğini ele veriyor demiş. Ne alaka ya? Buradan da mı kişilik tahlili yapıyoruz yani? En çok hangini kullanıyorsan kişiliğin o. Kısacası parmaklarınızın dokunduğu uygulama kim olduğunuzu ele veriyor demiş. Bak ilk sırada Instagram var efendim. Instagram'ı en çok kullananlar bak. Görselliğin gücü ve onay ihtiyacı demiş. Yola bakıyoruz biz öyle. Instagram kullanıcıları estetik algısı yüksek, yaratıcı ve sosyal onay ihtiyacı belirgin bireyler olarak tanımlanıyor. Fotoğraf ve hikaye paylaşımları üzerinden kendini ifade eden bu grup, dışa dönüklüğü ve trendleri yakından takip etmesiyle öne çıkıyor demiş bak Instagram kullanıcıları için. X yani Twitter kullananlar, en çok kullananlar tabii yani. Hepsini kullanıyoruz ayrı bir şey, hepsine bakıyoruz ama en çok hangini kullandığınız önemli. Eğer X ya da bildiğimiz ismiyle Twitter'ı en çok kullanıyorsanız düşünsel derinlik ve hızlı tepkiler diyor. X platformunu tercih edenler genellikle entelektüel, analitik düşünebilen ve gündemi yakından takip eden kişiler demiş. Düşüncelerini kelimelerle ifade etmeyi seven bu bireyler mizah ve eleştiri kültürüne de oldukça yatkın diyor. Bir de linç kültürünü de ekleyelim ona. Çünkü Twitter'da böyle bir şey var. Yani yazdığınız herhangi bir şeyden dolayı linç yiyebiliyorsunuz. Bu var. En çok TikTok kullanıyorsanız eğer spontanlık ve dikkat çekme arzusu demiş TikTok için. Biz daha acımasız eleştirilerde bulunuyorduk. TikTok kullanıcılarının enerjik, yaratıcı ve anı yaşamaya odaklı oldukları belirtiliyor demiş. Hızlı içerik üretimi ve tüketimi bu bireylerin dikkat çekme ve anlık geri bildirim alma isteğini destekliyor. Hızlı içerik dediği de dans etme, dans videoları. TikTok genelde öyle yani. En çok paylaşılan videolar dans videoları. Açıyorsun bizi bıt bıt bıt sağ zıpla sola zıpla hayda hürra. Bu konuda da kadınlar tabii daha çok dikkat çekiyor. Erkekler o kadar olmuyor. Erkekler de dans ediyor da. Kadınların videoları daha çok rağbet görüyor. Ve Facebook kullanıyorsanız eğer... Vallahi Facebook bugün kapatılsa herhalde çok aramam diye düşünüyorum. Facebook kullanıcıları genellikle daha geleneksel yapıda ve geçmişle bağ kurmayı seven bireyler olarak tanımlanıyor. Aile, arkadaş ve topluluk paylaşımlarına önem veren bu grup aidiyet duygusuyla hareket ediyor demiş. Evet, aile, arkadaş, topluluk paylaşımları bazen hatta senin hiç onayın olmadan bir akraban seninle ilgili çok enteresan bir şey paylaşabiliyor. Hele bir de böyle gizlilik ayarları falan herkese açıksa ayıkla pirincin taşını bir daha. Böyle efendim Facebook kullanıyorsanız da durum bundan ibaret. Yani daha uzatmışlar listeyi ama biz hani ülkede en çok kullanılan, en çok popüler olan 4 uygulamayı incelemiş olalım. Çünkü diğerlerinde de zaten yine benzer bir şey var. Hiç şey yok. Hani bu uygulamayı kullananlar işte efendimizin karakter yoksunu. Hani hayırsızın önde gideni. Ellerinden bir iş gelmez diye öyle bir durum yine yok. Yani herkes yine gayet iyi. O dipnotu da belirtelim.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye Hisset Radyonuz'daydı. Namı Tınay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir efendim. Sosyal medyadan bizleri takip edin. Radyomuzu takip edin mutlaka. Sayfalarımızı beğenmeniz hoşumuza gider. Ve şimdi Cem Yener Radyonuz'da. Aşk bu biter mi?

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

bol bol böyle paylaşımda bulunuyorlar bu şeyle ilgili. Senin için mahalleyi yakacağım dedi ve yaktı. Daha önceden de bunlar planlı programlı çekimler. Hani böyle sürpriz gibi gösteriliyor ama değil. Sürpriz olsa hani kızın yanında kamera ne alaka? Gayet profesyonel çekimler falan filan. Onu insanlar sürpriz. Birisi yapıyor, ondan sonra herkes onu takip etmeye başlıyor. Senin için mahalleyi yakacağım dedi. Yaktı. Meşalelerle kız istemeye geliyorlar. Arkadaşları da böyle dizmişler sıraya. Bando takımı gibi. Ellerine meşale, müzik. Baya baya şey yani. Daha da kötüsü hani damadın böyle annesi falan da bunlara uyuyor. Ben utanırım. Hani şey denir ya böyle Allah nasip etmesin diye. Benim hani Allah nasip etmesin dediğim şeyler. Hani o görüntü veya öyle bir talep gelse rezillik yani. Tam ben şunu merak ediyorum. Mesela bu videoları görüyoruz. Çevredekiler arkadaş bu konudan rahatsız olmuyor mu diye. Hani düşün gece geliyorlar. Tamam hani o an mesela ambiyans iyi görünüyor ama arkadaş bunun bir sürü gürültüsü var bilmem nesi var ya. Sen kız istiyorsun diye de. Diğerinin evinde hastası olabilir, her şey olabilir. Cenazesi olabilir falan filan. Yani bu kadar böyle gösterişe gerek var mı diye düşünürken haberi geldi. Meşalelerle kız isteme şovu karakolda bitti. Al bak, o mahalleyi yakacağım mesajıyla görüntüleri paylaştı, gözaltına alındı. Hey Allah'ım yarabbim. Bakınız, kız arkadaşını istemeye giderken yolu kapatıp onlarca kişiyle video yol kapatıyor tabii, kapatılıyor tabii. Meşaleler yakarak giden ve bu anları da sosyal medya hesabında sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim mesajıyla paylaşan M.E.Ö. 20 yaşında. Lan mahallenin bunda ne suçu var? Gözaltında alınmış efendim. Yani tabii hani bunu çok büyük hevesle, bu biraz da kültürel bir şey. Herkesin bakışı farklı ama muhtemelen buna böyle çok aman yarabbi keşke bende de böyle olsa diyenler bana kızıyor olabilir ama arkadaş çok saçma ya. Esnaflık yapan M.E.Ö. Efendim kız arkadaşını istemeye kalabalık bir grupla yolu kapatıp meşaleler yakarak gitti. Kızın babası olsam vermem. Ben böyle birine kız vermem deyip. M.E.Ö. Bu görüntüleri de sosyal medya hesabında. Zaten bunlar sosyal medyadan paylaşılmak için yapılan şeyler. Bak hep söylüyoruz yani pek çok şeyi biz maalesef sosyal medya için yapıyoruz diye. Tatilleri sosyal medya için yapıyoruz. Maalesef zaman zaman bazı evlilikler sosyal medya için yapılıyor. Evlilik yaşantısı sosyal medya için yapılıyor falan filan yani. Sırf sosyal medyada görünmek işte az önceki haberde vardı ya böyle onay alma mevzusu. Arkaya bak tuhaf tuhaf lüks arabalar. Arkadaşları meşale yakmış nereye kız istemeye gidiyor. Niye ki? Ay ay ay. Ne demiştik? İlk tanıştığımız gün sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum. Seni seviyorum sevgilim mesajıyla paylaştı. Bu görüntüler üzerine emniyete çok sayıda ihbar geldi. Abi bunlar kız istiyor, ceremesini biz çekiyoruz. Bunun üzerine harekete geçen polis M.E.Ö.'yü gözaltına aldı. M.E.Ö. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suçundan adli işlem başlatıldı. Yalnız arkadaş boş değilmiş. Şaşırmıyoruz tabii. M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenilmiş efendim. Yani hiç abartmıyorum ama hiç şaşırmıyorum bu duruma açıkçası. Kızın babası veya kızın büyükleri diyelim bilmiyoruz artık hani bu haberi okumuşlardır herhalde. Eğer bilmedikleri bir detaysa bu detay bunu da öğrenip herhalde bir kere daha bir düşünmek için süre isteyebilirler.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu 120 kilometre uzunluğunda 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük içeriyor. Proje Tokat ve 42 şehri batı illerine bağlayarak ekonomiyi canlandıracak. Türkiye genelinde etkili yağışlar Yeşilırmak, Gediz, Göksu, Seyhan ve Ceyhan havzalarında doluluk oranlarını %90 seviyesine yükseltti, kuraklık riski azaldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
1: İran müzakere ekibi, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları durana kadar ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ateşkes ihlallerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan delegelerin ve yakınlarının mali kayıtları incelenmek üzere istendi. Banka hareketleri ve SGK kayıtları detaylı şekilde araştırılacak mali inceleme süreci başlatıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde yağışların ardından heyelanlar oluştu. AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek Bayındır köyünde 16 kovanlık beldesinde 6 evi tahliye etti. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda sahte yatırım grupları kuran 114 şüpheliden 89'u yakalandı. 4 milyar 606 milyon lira değerindeki mal varlığına el kondu, 15 benzin istasyonu da dahil edildi. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran 2026'da süresiz nafaka uygulamasını görüşecek. Boşanma davalarında nafaka süresi ve şartları tartışılıyor. Taslakta evlilik süresine göre nafaka ödemesi ve sosyal destek planlanıyor.
2: Spor.
1: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Ezequiel Zeballos için Boca Juniors Başkanı Juan Román Riquelme oyuncunun kalmasını kararlaştırdı. Ayrılık için astronomik teklif bekleniyor. Trabzonspor orta saha takviyesi için Pisa'da oynayan 20 yaşındaki İshak Vural'la ilgileniyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson sezon sonunda ayrılmak istiyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Ederson'u takımda tutma planları yapıyor.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 94 kuruştan, gram altınsa 6752 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Bir Güle Kandım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve astroloji dünyasına uğrayacağız. Orada neler oluyor, neler bitiyor. İyi, bu defa kimseyi gömmemişler. En etkileyici burçlar hangileridir demiş efendim. İşte sizi hemen etkisi altına alan 3 burç deniyor. İlk sırada Koç burcu var. Koç'ta her şeyde var ama ya. Bu astrolog mu Koç burcu veya sevgilisi mi? Kendisi değildir çünkü bazen çok iyice gömüyor Koç burcunu. Hani sevgilisini mesela arası bozukken Koç burcunu gömüyor. Arası iyiken mesela o işte en etkileyici burçlar. Bak, Koç'u hep görüyoruz yani. Ateş elementine sahip olan kişiler Koç burcudur demiş. 21 Mart 20 Nisan arası doğan. Koç burçları genel özellikleri itibariyle özgürlükçü bir ruh haline sahip kişiler olurken Koç burçları sınırlı tutulmaya gelmez demiş. Enerji ve auraları yüksek olan Koç burçları son derece tutku doludur. Hayatlarındaki insanları etkileri altına alabilirken aynı zamanda dürtülerine fazlasıyla güvenmektedirler. Güvenleri de çoğu zaman boş çıkmaz demiş efendim, bak Koç burcu için. İkinci en etkileyici burcumuz Aslan burcu. Aslan burçları genel özellikleri itibariyle nerede ne konuşması gerektiğini fazlasıyla iyi bilen ve kendilerine has bir üslupları bulunan kişilerdir diyor. Öyle mi ya? Bakayım öyle benim var mı arkadaşların Aslan burcu? İlgiyi ve alakayı fazlasıyla seven Aslan burçları çekici, aynı zamanda fazlasıyla hevesli burçlardır demiş. Hayatlarının her alanında ilgi merkezi olan ve parmakla gösterilen Aslan burçları bu durumun ekmeğini fazlasıyla yemiştir diyor. Ve son burcumuza geçiyoruz efendim. Son etkileyici burcumuz Boğa burcu. Boğa burçları genel özellikleri itibariyle ilgisiz ve düşüncesiz gibi görünen ancak son derece düşünceli davranışları bulunan kişilerdir demiş. Alçak gönüllü olmayı seven Boğa burçları kararlı ve azimli olmalarıyla girdikleri hemen hemen her kurumda başarılı olmaktadırlar. Sevdikleri insanları şımartmaktan hoşlanan Boğa burçları cömert insanları fazlasıyla severler diyor. Cömert insanları herkes sever şimdi. Neden adı üstüne cömert yani? Bu üç burcumuzmuş efendim, bakınız. En etkileyici burçlar Boğa, Aslan ve Koç burcu. Eğer bu burçlardan biriyseniz iyisiniz araya. Hani fazla zorlanmıyorsunuz. Onu da bilmenizde fayda var.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

De Olcay dizinin dibi radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Spor. Türkiye A-Milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.

Güzel bir salı günü çoktan başladı. Nasıl alıştık mı tatil dönüşüne? Artık bugün salı, herhalde biraz daha fazla adapte olabilmişizdir. Peki, salının tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel salı gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rayner, mikrofonumun başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız, yanı başınızdaki radyoda günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, gününüz mutlu, radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

güzel şeylerden bahsedelim, iyiyi çağıralım, güzeli kendimize layık görelim ki salımız ve sonraki günlerimiz, her günümüz güzel olsun. Peki bugün nelerden bahsedelim? Akşam yemeği için en ideal saatten bahsedelim. Günde 30 dakikalık yürüyüşün yeni bir faydasından bahsedelim. Daha genç gözükmemizi sağlayacak aksesuarlardan, tatil yorgunluğundan bahsedelim. Öyle bir şey de varmış, evet. Güzel anıları unutmamak için neler yapmak lazım? 80'lerde, 90'larda kalan ama artık yapamadığımız şeylerden de bahsetmek lazım. Belki de anılar demişken. Bu arada araştırmalar neden kadınların daha uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Detayları ve çok daha fazlası hayatın ritminde. Bugün yine dop dolu program. Bugün yine en sevdiğiniz şarkılar var. Radyonuz açık olsun. Mutlu salılar.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Yaz resmen geldiyse yeni yazlık şarkılar da resmen görücüye çıkabilir. Ece Mumay yepyeni bir yazlık şarkıyla geldi. Hala Peri ile keyifle dinlerken kendisini Pamela ile dinleyicisiyle buluştu. Bu kez daha cesur, daha özgür bir hikayenin içine davet ediyor bizi. Her şarkısında kendi çağının ruhunu yakalamayı başarıyor Ece Mumay. Pamela'da ayakta kalmayı bilen, yaralarını saklamadan yürüyen, kendi yolunu çizen kadınların sesiyle karşımıza çıkıyor. Söz ve müziğinde Ece Mumay imzası var. Hatırlatalım, yepyeni şarkı paylaşılmış, eklemiş olalım. Yeni yazlık şarkılar geldikçe de dinleyelim tabii ki, hem yazlıkları hem vazgeçemediğiniz hitleri hayatın ritminde dinlemeye devam edelim.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Araştırmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorlarmış. Bunu zaten biliyoruz, daha önce de konuşmuştuk diyorsanız sebebi ne acaba? Bunu konuşalım. Çünkü sadece sağlıklı yaşam değil, bazı biyolojik etkenler de var. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde erkeklerden kadınların daha uzun yaşadığı söyleniyor. Küresel veriler 5 yıla varan bir farkı işaret etse de bilim insanları bunun sadece sağlıklı yaşam tercihlerinden kaynaklanmadığını düşünüyor. Peki bu uzun ömrün avantajı nereden geliyor kadınlara? Bir kere en önemlisi erkeklerin riskli davranışlar sergilemesi. Daha fazla risk alma eğiliminde erkekler. Aynı zamanda X kromozomunun da ömür uzattığını söylüyor yapılan bazı araştırmalar. Kadınlarda bulunan 2X kromozomun zararlı mutasyonlara karşı vücudu daha savunmalı hale getirdiğini söylüyorlar. Hormonların koruyucu etkisi olabilir ama tabii ki bir de bunun haricinde kadınlar evet daha sağlıklı besleniyorlar, daha fazla dikkat ediyorlar kendilerine. Bu da bir etken diyelim. Bu yüzden bence sağlıklı yaşama adım atmak için çok uygun zamanlardayız. Dün 1 Haziran'dı, pazartesiydi. Hem yaz başladı, hem yeni bir ay başladı, hem ayın 1'i başladı. Yeni başlangıçlar için kaçırmamanız gereken bir hafta bence. Dünü kaçırdıysanız bugün de başlayabilirsiniz. Geç kalmayın.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

yeni neslin bilmediği bazı şeyler var. Yeni neslin yaşamadığı bazı şeyler var. Biz yani daha ziyade böyle 80'lerde 90'larda çocukluğunu gençliğini yaşamış olan nesli düşünecek olursanız o dönemde hem teknolojiden uzak hem de teknolojiye yakın bireylerdik aslında. Şimdilerde pek çok insanın bilmediği, gençlerin anlayamadığı bazı detaylar var bizim hayatımızda hala belki de özlediğimiz. Radyodan kasete şarkı çekmenin, çevirmeli telefon kullanmanın artık 80'li yıllarda kalan bazı alışkanlıkların bazen ne kadar özlendiğini de bilemiyorlar. Fotoğraf çektikten sonra fotoğraf filmini makineden zarar vermeden çıkartıp fotoğrafçıda tab ettirmenin, film tab edilene kadar yani kağıda basılana kadar çekilen fotoğrafları görememenin heyecanını da bilmiyorlar. Çizgi film izlemek için cumartesi sabahını bekleyenler vardır belki aranızda ya da bir yere gitmek için navigasyonu değil kağıt haritaları takip etmek isteyenleri de takip edenleri de aranızda görür gibi.

Zaman zaman geçmişe dair bazı şeyleri unutuyoruz. Unutmak istediklerimizi unutamazken asıl unutmamamız gerekenleri hafıza bazen derinlere atıveriyor. Aslında silmiyor, derinlere atıyor. Onları çıkartmak lazım yüzeye. Güzel anları, güzel anıları unutmamak için yeni bir çalışma düzenlemişler. Yani uzun süreli hafıza oluşumu için boşta geçen sürelerin ve anı yaşamanın önemini ortaya çıkartmış uzmanlar. Ki hafızanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzun süreli hafıza da çok daha değerli. O yüzden bazı anları, bazı anıları unutmadığımızı fark ediyoruz. Unutmamak için ne yapacağız? Aslında elimizde olan bir şey değil. Çünkü yaşadığımız güçlü anıları unutmuyoruz aslında. Bir deneyim ne kadar güçlüyse, ne kadar anlamlıysa sonrasında onu çok daha uzun süre hatırlıyoruz. Hafızanızda hep güzel anlar, hep güzel anılar olsun. Güzel şeyleri hatırlayın. İyi düşünün, güzeli çağırın ki bir şarkı duyduğunuzda ya da bir koku hissettiğinizde geçmişe dair size güzel anlar, güzel anılar hatırlatsın. Ha bu arada eğer uzun süreli hafızanızda kalsın istiyorsanız o anının, o anın bir şarkıyla taçlandırabilir ya da bir kokuyla zihninize sabitleyebilirsiniz.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

tatil yorgunluğu diye bir şey varmış. Yaşadınız mı siz bu tatil yorgunluğunu? 9 günlük bayram tatili sonrasında muhtemelen dün tatil yorgunluğu yaşayanlar oldu aranızda. Tatile dinlenmek için gidiyoruz. Evet ama işte tatile gidip gelmenin, yolda geçirdiğiniz vaktin, tatilde geçirdiğiniz anların, bir şeyleri yetiştirme çabasının da insanları yorgun hale getirdiğini fark etmiyorsunuz. Tatil aslında dinlenmek anlamına gelse de bazılarımız için yorgunluk anlamına geliyor. Umarım siz bu tatil yorgunluğunu değil, tatilin keyfini hatırlarsınız. Güzel bir salı günü, tatilin yorgunluğunu atacağınız güzel bir salı günü. Hayatın ritmiyle devam ediyor.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu 120 kilometre uzunluğunda 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük içeriyor. Proje Tokat ve 42 şehri batı illerine bağlayarak ekonomiyi canlandıracak. Türkiye genelinde etkili yağışlar Yeşilırmak, Gediz, Göksu, Seyhan ve Ceyhan havzalarında doluluk oranlarını %90 seviyesine yükseltti, kuraklık riski azaldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'daki gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek "Sen delisin, ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edildi. Apple, iOS 26 ile reklam engelleyicilerin Safari dışındaki uygulamalarda da reklamları engellemesini sağlayan URL filtreleri özelliğini sundu. Bu sayede iPhone kullanıcıları birçok uygulamadaki reklamlardan kurtulabilecek. Göcek Mahallesi açıklarında tekneyle seyreden kaptan Oğuzhan Çoban ve arkadaşları deniz yüzeyinde hareketlilik fark ederek balinayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Balina bir süre görüldükten sonra gözden kayboldu. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran 2026'da süresiz nafaka uygulamasını görüşecek. Boşanma davalarının uzun sürmesi ve nafaka süresi tartışılıyor. AK Parti taslağı nafaka süresini evlilik süresine göre belirlemeyi planlıyor. Sanayide kontrolden çıkan otomobil gaz pedalının takılı kalması sonucu önce petrol istasyonuna ardından kafeteryaya girerek 7 aracı pert etti. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, sürücü polis merkezine götürüldü. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu televizyon kanalında Galatasaray hakkında halkı yanıltıcı bilgi yaydığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Galatasaray, Mauro Icardi'nin kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini belirliyor. Icardi ayrılırsa Randal Kolo, Muani için somut adımlar atacaklar. Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırdıktan sonra Bournemouth'taki performansıyla dikkat çeken Andoni Iraola'yı yeni teknik direktör olarak seçti. Anlaşma sağlandı, imzalar bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 94 kuruştan, gram altınsa 6745 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
4: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Belki bilmiyoruz, belki fark etmiyoruz. Pek çok kez bahsettik, belki de çok umursamıyoruz ama her gün yaptığımız yürüyüşlerin faydası o kadar fazla ki. Misal her gün 15-20 dakika ya da yarım saatlik yürüyüş yaparsanız eğer tansiyonunuzu düşürüyor. Yürümek tansiyon düşürür mü demeyin. Evet, yüksek tansiyon için yürüyüşün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu küçük alışkanlıkla, bu basit önlemlerle kan basıncınızı kontrol altına alabilir. Sadece her gün yaptığınız yarım saatlik tempolu yürüyüşlerle tansiyonunuzu dengeye sokabilirsiniz. Aklınızda olsun. Yaşam tarzı açısından bu küçük alışkanlıklar büyük sonuçları ortaya çıkartıyor. Unutmayın, sağlıklı bir gün olsun. Yürürken de kulağınız hayatın ritminde olsun.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Günün en önemli oyunu kahvaltı. Tamam, kahvaltının saati belli. Uyandıktan bir saat, iki saat sonra yapılan kahvaltının sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Her 4 saatte bir acıkan vücuda ufak tefek atıştırmalıklarla akşama kadar idare edebileceğiniz 2 öğünlük bir süreç hazırlayabilirsiniz. Ama akşam yemeğinin saati de önemli. En azından kahvaltı kadar önemli. Beslenme uzmanları geç saatlerde yenen akşam yemeğinin sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Peki akşam yemeği için en ideal saat hangisi? Saat 9'a kadar hali hazırda hala güvenli olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar bazı araştırmalar saat 6'dan sonra, yani saat 18'den sonra hiçbir şey yemeyin deseler de siz yaşam tarzınıza, uyku sürenize bağlı olarak saat 9'a kadar yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çünkü vücudumuz insülin salgılamaya devam ediyor. Vücudumuz yağları verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Akşam yemeği hala 9'a kadar kabul edilebilir hale geliyor. Bu yüzden eşik olarak, sınır olarak uykudan 4 saat öncesini hesaplayın. Akşam yemeğinizi ona göre ayarlayın diye ben hatırlatmış olayım. Saat 9'u da atlamadan tabii.

Bayram tatilinde bol bol fotoğraf çekildi mi? Peki paylaşıldı mı? Eşle, dostla, akrabayla, sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde sadece hatıra olsun diye fotoğraf çekmiyorsunuz. Biliyorum, sosyal medyada paylaşmak için de böyle güzel fotoğraflar çekiyorsunuz eminim. Ama ben artık sosyal medyayı daha çok hatıra defteri olarak kullanıyorum. Geriye dönüp baktığımda güzel anları hatırlatacak bir hatıra defteri, bir hatırlatıcı olarak kullanıyorum. Ya da bir arşiv gibi kullanıyorum açıkçası ben artık sosyal medya hesabımı. Tavsiye ederim, güzel oluyor, birileri beğensin ya da etkileşim alayım diye paylaşım yapmıyorum. Zaten onun için de fotoğraf çekmiyorum aslında. Peki sosyal medya biraz daha işlevsel bir yer olmalı bana sorarsanız. Çocukları da bu yüzden uzak tutmak lazım o işlevselliğe erişene kadar. Ülkemizde sosyal medya yasağı yürürlüğe girmişken bir ülkede daha sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 16 yaş altına Malezya'da artık sosyal medya yasağı getirmiş. Çocukları çevrim içi risklerden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni yaş doğrulama kurallarını uygulamaya başlamış, haberiniz olsun. Çünkü artık gerçekten çok tehlikeli bir yer haline gelmeye başladı şu sosyal medya çocuklar için. Bizlerin de doğru kullanması şartıyla diyelim, çocuklara örnek olmak için çok da fazla haşır neşir olmayalım.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

Güzel bir salı gününde günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Ben Rayna, şimdilik hoşçakalın diyeceğim. Ama merak etmeyin, hafta içi her gün görüşüyoruz nasıl olsa. Yarın yine görüşeceğiz aynı saatlerde, yine bu frekansta, yine hayatın ritmiyle yarın görüşmek üzere. Bugünlük şimdilik hoşçakalın, radyonuz açık olsun.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işlemleri

0: etmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü arttırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi.
2: Spor. Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Cankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır
2: evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
3: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 İlk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
1: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
3: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Yanı-

0: İki numarada.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Tokat'ın dünyaya ses.
1: Saat 16.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken gökyüzü parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Hava parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Hava parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'de il olma kriterlerini taşıyan 24 ilçe açıklandı. Tokat'ın Erbaa ilçesi 100 bin nüfusa rağmen liste dışı kaldı. Kriterler nüfus, ekonomi ve coğrafya içeriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Tokat Ziraat Odası destek ödemeleriyle çiftçinin toplam kazancını netleştirdi. Ödemeler 45 gün içinde yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: Apple, iOS 26 ile reklam engelleyicilerin Safari dışındaki uygulamalarda da reklamları engellemesini sağlayan URL filtreleri özelliğini sundu. Bu yenilik, kullanıcıların uygulamalarda daha az reklam görmesini ve gizlilik avantajı sağlamasını mümkün kılıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na ön seçim çağrısı yaparak %85'in altında oy alırsa aday olmayacağını belirtti. Özel, partinin iç meselesi olmadığını, Erdoğan'la milletin meselesi olduğunu vurguladı. CHP'de grup toplantısı Grup Başkanı Özgür Özel yönetiminde başladı. Tartışmalar mutlak butlan kararı sonrası sürerken Kılıçdaroğlu toplantı yapmayacağını açıklamış, Özel ise toplantıyı gerçekleştirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, biyometrik verilerle mesai takibinin hukuka aykırı olabileceğini belirterek ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkelerine dikkat çekti. Alternatif yöntemlerin kullanılması önerildi. Göcek Mahallesi açıklarında tekneyle seyreden kaptan Oğuzhan Çoban ve arkadaşları deniz yüzeyinde hareketlilik fark ederek balinayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Balina bir süre görüldükten sonra gözden kayboldu.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tecrübe kazanması için yeni sezonda daha çok oynamasını istiyor ve onu sürekli ilk 11'de oynayabileceği takıma kiralamayı planlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya, Ankara ve Japonya etaplarında mücadele edecek, şampiyonluk hedefliyor. Benfica, Jose Mourinho'nun ardından Marco Silva ile prensip anlaşmasına vardı. Silva, Fulham'a kararını bildirmek için Londra'ya giderek saygılı ayrılık süreci yürütüyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6741 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,

0: Yaklaş bir tanem.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi, sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'deki gelişmelerin demokrasiye zarar verdiğini belirterek Yargıtay'ın kararını hızla vermesi gerektiğini söyledi. Bayramda şehitleri andı, terörsüz Türkiye vurgusu yaptı, bölgesel tehditlere dikkat çekti. ABD'de nükleer sırlarla bağlantılı 11 bilim insanından Melissa Jassias'ın cesedi New Mexico'da bulundu. FBI ve Kongre gizemli ölümlerle ilgili soruşturma başlattı. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi, inceleme sürüyor. Adana Adliyesi'nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi hakimi, sanık avukatlarından rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye etmekle suçlanıyor. Hakim, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldı, soruşturma devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak döndü ve 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Müslim Sarı basın toplantısında yeni MYK yapısını ve görev dağılımını duyurdu. Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta yat kaptanı Oğuzhan Çoban ve arkadaşları denizde hareketlilik fark ederek balinayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Balina bir süre su yüzeyinde görünüp sonra gözden kayboldu. Spor. Beşiktaş teknik direktör arayışında Zinedine Zidane için nabız yokluyor. Yönetim, bütçe ve kadro planlamasıyla projeyi sunup görüşmeleri hızlandırmayı hedefliyor. Panathinaikos Final Four'dan uzak kalınca Ergin Ataman yerine Zeljko Obradovic'i getirmek için 2 yıl ve 10 milyon dolarlık teklif sundu. Sezon sonu karar verecek. Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan İbrahima Konate ile sözlü anlaşmaya vardı. Konate, başkanlık seçimlerini bekleyerek 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6711 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'de il olma kriterlerini taşıyan 24 ilçe açıklandı. Tokat'ın Erbaa ilçesi 100 bin nüfusa rağmen liste dışı kaldı. Kriterler nüfus, ekonomi ve coğrafya içeriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Tokat Ziraat Odası destek ödemeleriyle çiftçinin toplam kazancını netleştirdi. Ödemeler 45 gün içinde yapılacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken gökyüzü parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Hava parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Hava parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi, sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
2: Spor.
1: Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.

0: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: aldım.
1: Efendim, hayatımızda her ne yaşanırsa yaşansın, bizi dinlediğiniz süre zarfında hayatın ritmine, hayatın rengine, hayatın ahengine koca bir merhaba diyorsunuz ve bu merhaba eşliğinde en keyifli şarkılarla gününüze renk katıyorsunuz. Bizler de Şarkılar Bizi Söyler programında sizlere bu keyfi yaşatmak adına en güzel şarkılarla programımızı devam ettiriyoruz. Yine geride çok güzel eserler bırakıyoruz. Şu dakikalarda çok güzel bir eser daha paylaşmak istiyorum. Erol Bingöl seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Sabahlar ne güzeldir diyor sanatçımız.

Biliyorsunuz ki programlarımızın olmazsa olmaz isimleri var. Bunlardan bir tanesi Zeki Müren, bir tanesi Müzeyyen Senar, bir tanesi Üner Coşkuner, bir tanesi Muazzez Ersoy. Devamını sayarsak, evet program biraz uzayabilir. O zaman bu isimlerin hepsi programlarımızın vazgeçilmezlerinden. O halde en büyük vazgeçilmezimiz sevgili Zeki Müren'in sesinden güzel bir eser dinleyelim ve o eski günlere doğru, o anılara doğru güzel bir yolculuk yapalım efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Güçlü sesinde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Artık programın yavaş yavaş sonlarındayız. Bugün çok mu hareketli şarkılarla bezedik acaba programı diye şöyle bir bakıyorum. Evet, bugün bayağı bir enerji dolduk. Bugün bayağı bir neşe dolduk efendim. O halde ritmimizi biraz daha düşürelim. Çok güzel bir eserle baş başa bırakacağım sizleri. Sonrasında vedamla burada olacağım.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Efendim, havalar nasıl olursa olsun sizin havalarınız, ruh haliniz, kalbiniz her zaman güzelliklerle dolsun. Bizle bir arada olduğunuz durumlarda bu güzellikler kat be kat artsın. Sadece bizde olduğunuz zaman değil, tabii böyle bir egoistlik yapmayalım. Hayatın her alanı güzelliklerle dolsun. Zira son zamanlarda güzelliklere çok fazla ihtiyacımız var. Bu güzellikleri bir nebze olsun arttırmak adına yine en güzel sanat müziği örneklerimizle devam ediyoruz. Bu örneklerimizden bir tanesini de şu dakikalarda Hüner Coşkuner seslendiriyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214

0: Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, geçmişten bugüne sanat müziği eserlerimizin en özel çalışmalarını sizlerle bir araya getirdik ve güzel bir müzik demetiyle karşınızdaydık. Bugün de veda ediyorum ve bir sonraki programda yine sizlerle beraber olacağım temennisiyle aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi

0: Fatura derdili 40-50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.